0: Uyisan lezondu, nezam lezondu umadu.
1: Masbuye lezondu, zingese. Masbuye madot, lezondu, zingese.
0: Mpela sene chulegile umadu.